0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler üç.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri şu.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shine Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat

0: 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yulcu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Maye 5

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri şu.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karğıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyecek. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 22 manat 99.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimet'le.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyecek. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günəbaxan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli məhsullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimet'le.

ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karğıdalı yağı 4 manat 99 kepik. 1 litrelik basso poma zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil yucuge 17 manat.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50-10'da.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik. 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık birsi yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etilli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: So, pomaz zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucuge 17

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram Maletinden Gime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Oluna Karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shine Gold Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio Kere Yağı 22 manat 95 kepik. Super Kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı Yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan Yağı 7 manat 59 kepik. Super Kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik persil yucu ge 17 manat 99 gepik.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, hallonda.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik.

0: Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimet'le.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlerinde etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50 onda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimet.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimet'le.

Radyonu dinleyirsiniz. Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyecek. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka günəbaxan yağı 7 mana 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli məhsullar için. Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimet'le.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkali teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler üç.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

pezliyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karhıdalı yağı 8 mana 99 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Günebakan yağı 7 mana 59 gepik. Süper kıymetli keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri.

0: yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giymek.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram Maletinden Gime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Oluna Karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat 95.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karğıdalı yağı 4 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yucuge 17 manat 99 kepik. 1 tam 135 litrelik.

0: Bravo Radio-nu dinleyirsiniz.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet, 1 kilogram Golden Crown kereyağı, 20 manat, 95 kepik, 1 kilogram mal etinden kime, 12 manat, 99 kepik, 1 kilogram oluna, karıdalı yağı, 5 manat, 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimet.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna karğıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 gepik 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdal yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giymek.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serkali teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.